Seni uğraştım uyu. Demar ya kamati diye kane muti diye kapapati diye kade mati diye kapula ya uyu uyu na. Ah, seni uğraştım uyu. Demar ya kane tutuyu kane tutuyu kukuri uya. İte kare mavat uya mana şeyka yuma